0: tonight taşıma paha. Anıl tonight taşıma hata.
1: Lakın hanı, lakın hanı, lakın hanı.
0: Lakana Radio ITN
2: Ratta Vaga Kiyana Radio
3: Osanga Vedikave Radio Karanaya Lakhanda Geera.

0: Biz ikbalada site, saluda adada sıkurada dinabala, pastor eke site, pura, bayır tunak.
1: Lakanı, golden voice.